0: kalabalık bir şey. Çok hem avanın da çıkar. Ya
1: kapta seren de acıkım. Bu senin bunu sorma bu senin halı uçakma.
2: Anlatıyorsunuz,
3: elan çalıyorsunuz, elan çalıyorsunuz.
2: Bana adakma, gelin
3: bir şarkı. Bir konu konuştu. Ve kaydı. Ve kaydı.